0: ok sara salgın
1: ok salgın
0: sütten topsan tonuyda
1: sütten topsan tonuyda
0: sakam ogan yutan
1: sakam ogan yutan
0: sele kastı

0: Kıstık tartantaları yehen.
1: Kıstık tartantaları yehen.
0: Günde hayım baraksan.
1: Günde hayım baraksan.
0: Kanılıktan köğe yehen.

0: Kardıla tan kan tarar.
1: Kardıla tan kan tarar.
0: Katun yaktar ekken nek.
1: Katun yaktar ekken nek.
0: Katal joy batan yoban.
1: Katal joy batan yoban.
0: Kere kende tüyalar ben.

0: Oran kaydır hakalar.
1: Oran kaydır hakalar.
0: Kılbanır otuttan.
1: Kılbanır otuttan.

Kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı

pir efendimiz şahidi şey levendimiz Hazreti pir efendimiz.

Arşı mama ne çatımın ahtıl marra şovay maşına asıl bir jangarlaş mu Amga joga sajil çengce alha sebru tümşö tümce asıl sekın joje yemşu amdı dara tartar günce Şingan ırtın namga gıdıkşın şitne tutun tartar gıdı sarın narın gelvgan gönlün mağlı dağının tonu bal çengce Şandıs torgu gül bol yolma şili nafça duribi çengce Sehallami açın şığa çayşangara camına tümce Odun harga morul gışın bombus bombus alha tınce Bohun emri dorsullama bonti soğa tünül çöngce Bosulun tetinte güge tık kuhutun zeyhi şamlar gıpşın Bakşı yamgılla di ünte tınte bine dalda di Ünüt nar nar gıtlim şo Urgı mırnar gıtlim şo İşin kurni umur himo Gıldı bi yeftil kartı yin Kıskalin osi odun himo Uru dağste odun himo Basıl çüzüldü yuma Asin gajir hur hiru ida arbin neymin agoy teyim şu agoy avalga şutırdı yuma Ergu mürni buhtuk Tere matul lammal horan ayul bu dili sığat Bohta erni ırgıt başat ngamılgar yirhin tırvuy bülgül Ütkan hamlas irsiyim, ınıl gajir tolsiyim Bülgürin tengim bosiyim, de ucil gadıl sansiyim Үндістіне хүлбір майға ұжықтанар ұлуыне ұңқамыр мәрін мұтуын нерчіңлей бұлғылу.